şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde artmaya devam edecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara ve Bursa 31, İzmir ve Antalya 32, Diyarbakır 36 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa günün berbat mı geçecek? Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var? Bu sabah da seninleyim. Benimle misin? Benimle misin? O zaman başlayalım.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
2: Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı.
0: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese kocaman günaydınlar. Haftanın ilk gününden, pazartesi sabahından. Günaydın. Maalesef diyemiyorum. Bazı tabii ki trafiğe yansımalar olacak ama iyi ki okullar açıldı. Eğitime devam. Eğitimle hayatımıza devam. Çocuklarımız ne kadar eğitilirse, yeni nesiller ne kadar güzel eğitim alırsa, memleketimizin geleceğini onlar tayin edecekleri için ve onlar geleceğin büyükleri olacakları için eğitimleri çok önemli. O yüzden maalesef trafiğe birazcık kötü etkiler olacak ama cinnet geçirenler zaten birazdan el kaldıracaklar. Herkese hayırlı sabahlar. Cuma günü neden yoktum? Hemen bir açıklama yapayım. Programın sonuna kadar 180 kere daha sorulacak. Çünkü sosyal medyadan paylaşım yapmayı da unuttum. Cuma günü arkadaşlar bademcik şişliği sebebi hasebiyle maalesef bayram... Bayram nereden çıktı ya? Mübarek diyecektim. Mübarek cuma günü kalkıp gelemedim. Kalktım gelemedim. Yani kalktım, saatim çaldı, alarmımı kaldırdım. Kendim sesimi bir denedim. Dedim ki bu sesi duymayı asla hak etmiyor benim canım dinleyenim. Çok kötüydüm. Gerçekten ses olarak çok kötüydüm. Allah başka sağlık problemi vermesin. Kötüyüz kötüyüz demeyi hiç sevmem ama sesim gerçekten sizlere layık bir ses değildi. Çünkü bademciğim çok fazla şişmişti ve ses teline baskı yaptığından dolayı. Günaydın, hayırlı sabahlar. Böyle bir yani durum yaşadığımızdan dolayı cuma günü yoktum. Şimdi ben bunu söyledim ya, bir dakika sonra birisi radyoyu yeni açıp şey diyecek. Cuma günü niye yoktun abi? Kesinlikle biliyorum. Ama tabii ki tek tek herkese izah edebilirim. Hiç de dert değil. Yeter ki benim dinleyenim mevzuyu anlasın. Merak edenler olmuş. DM kutuma bir sürü mesajlar gelmiş. Abi işte alındın mı falan. Alındın derken yani hani söylediğim bir şey alındın mı anlamında, yoksa ben de alınacağım ya. Cepte cuma olur, izni birleştirmişsiniz demiş. Yok vallahi hiç öyle alakası yok. Ben cumartesi pazar da çalışıyorum yani. Bu tamamen benim kendimi rahat hissetmeyeceğim bir programı yapmayı hiç istemem. Çünkü ben eğlence programı yapıyorum. Dolayısıyla cuma günü böyle talihsiz bir olay yaşandı. Allah kimsenin başına vermesin. Ufacık da olsa bir sağlık problemi insanın canını yeteri kadar sıkıyor. Allah bütün hastalara şifa, dertlere deva nasip etsin. Amin. Emre Mutlu Show başladı. Saatlerin sonu gösterene kadar burada olacağız. Kimler gelmiş, kimler efendim? Bütün yaz beni umursamayıp, kale almayıp, böyle bir adam vardı sabahları. Bir şeyler anlatıyordu. Ya bir sabah da Allah Kuzey gibi mesela. Annesi Seden Hanım gibi. Ya şu adama bütün yaz bir şey yazayım ya. Nasılsınız ya? Ya ne, sen yaşıyor musun? Sağ mısın? Ya tatil tamam da yani 2,5 ay insan bir günaydın yazmaz da şimdi bugün okuldan açıldım, birinci günü daha. Çok kızgınım. Yeteri kadar bak görüyor musun? Olsun, başımızın tacısınız, hoş geldiniz efendim. Okullar açıldığına göre artık sabahları beraberiz inşallah. Ta ki Cenab-ı Allah nasip ederse bir dahaki yaz tatili başlar başlamaz beni terk edene kadar sizler. Bugün günaydın günaydın demekte geç kaldın galiba Emre'ciğim, günaydın demiş. Yo. Aklarım solmadan, narlar olmadan gel. Benim bedenim, benim programım, benim kararım. Abi kızma, sırtını kaşırım demiş. Canım kardeşim benim ya. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. 10 müdürüm sabahımıza hoş geldiniz. Günaydınlar efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? 3 gündür özlettin yahu demiş. Seninle

lafımı da esirgemeden yapıştırırım yani. Hani üç gün, anladın mı? Hani cuma biliyoruz, cumadan haberimiz var. Aldım, kabul ettim efendim. Sizden gelen baş göz üstüne. Okullar 10'da başlıyor. Bugün özel demiş. Bugün özel kampanya mı yapmışlar? Trafikte şu an öğrenci olma olasılığı %2. Valla trafikte öğrenci yoksa bu öğrenciler nereden geliyor? Şu an burası hafif böyle bir zigot doluşması olmaya başladı. Normal ama normal. Benim canım zigotist alınırım. Gelin gelin bakalım. Ebeveynleriyle beraber onların sayesinde aile büyükleri de dinliyor. Günaydın sabah güneşimiz demiş. Günaydınlar efendim. Günaydın güzel kardeşim. İyi haftalar dilerim. İyi yayınlar dilerim. Tabii ki yerimizi aldık. Radyomuzu açtık. Keyifle seni dinliyoruz. Emeklerine sağlık. Ahmet selamlar. Şimdiden 3. İpek şal gibi akarım uzarım. Cepte cuma. O da güzelmiş. O da kampanya gibi. Günaydın sabah güneşimiz. Günaydın sabah güneşimiz. İade ediyorum aynısını. Emre günaydın. Hayırlı haftalar. Bu ne soğuk ayol demiş. Aynı şeyi sabah hissettim ya. Günaydın tüm çocuklarımıza başarılı bir eğitim yılı diliyorum demiş. Annelere bolca sabır. Ben de aynı şekilde dileklerinizi paylaşıyorum. Cuma günü attığım sesli mesajı dinler misin lütfen demiş. Elbette dinlerim birazdan. Günaydın Emre, neredesin ayol demiş. O ayol da öyle bir oturdu ki günlük hayatta kullanmaktan korkuyorum. Bir toplantıda falan ağzından kaçacak böyle. Set kaç gün sürecekmiş? 4 hafta ne ayol? Nonniş lilloş. Kocaman günaydınlar Emre Mutlu. Show başladı efendim. Tekerimiz dönmeye başladığına göre emniyet kemerlerimizi takalım. İmkanı olanlar, şu anda olmayanlar birazdan ilk fırsatta lıkır lıkır sularını içsinler. Hemen suyumuzu içelim efendim. Hemen hatta ben canlı canlı şöyle bir suyum, şöyle bir size dinlete dinlete ASMR şeklinde. Ay.

0: Mesut Süre.com.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
2: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
3: Aklından geçen şarkı
4: senin için
3: İstanbul FM'de.

demek istemiş kendisi. Sağ olun, var olun efendim. Selamlar gıyabınızda. Siz de bu benim sesimi ve anonsumu dinlerken ben radyoya devam etmiş oluyorum. Biz böyle uzaktan uzağa, yani kalp gözüyle iletişim kurabiliriz ama sıkıntı yok. 0544-886-1886, bugün efsane bir sabah mevzumuz var. Bakalım neler konuşacağız. Neler bu sabah efendim ortalığı karıştıracak bir mevzumuz var yine ama. Öncesinde okulların da açılmasıyla beraber trafiğe çıkan araç sayısının çoğalması. Efendim yollara çıkan ebeveynler, çocukları okullara bırakmak isteyenler. Gerçi ondaymış, bugün kampanya varmış. İşbaşı saati biraz, evet, ondan sonra trafiği düşünemiyorum ben. Bakalım nasıl bir öğretim yılı geçecek çocuklarımız için, inşallah Allah zihin açıklığı versin hepsine. Kimler buradaysa bir sinyal bekliyorum onlardan. Evlerinde olanlar 1'e, iş yerinde olanlar 2'ye, trafikte olanlar, maalesef trafikte olanlar da 3'e basıp yollarlar ise sabah yoklamamızı bir almış olalım. Bir yandan da trafik durumuna şöyle bir bakalım. Ne durumdaymış? Şu anda %45'lerde. Normal gözüküyor. Sebebi de şuymuş. 10'da ders başı yapacak öğrenci kardeşlerimiz 10 itibariyle. Dolayısıyla ondan sonra epey yoğunlaşır diye tahmin ediyorum. Ya da ondan önce 9'dan sonra. Ki normal bu. Kısır döngü artık normaldir yani. Hani nasıl her Eylül sonuna doğru aman artık böyle bir eşofman giymeye başladım. Bırak şortu. Nerede benim kapşonluğum? Buna giriyorsak, okulların açılmasında da kapanmasında da bu sohbeti yapmak durumundayız. Çünkü neden? Trafik durumunu epeyce etkileyen bir yoğunluk ya da azalma oluyor trafikte okulların açılması ve kapanmasıyla birlikte. Evlerinde olanlar, biri iş yerinde olanlar, iki trafikte olanlar, üçe basıp yollasınlar. Ne kadar kalabalık olduğumuzu bir görelim. Bu sabah birazcık daha kalabalığız gibi geliyor bana. Bakalım bunu da tabii ki nereden anlayabiliriz? WhatsApp'tan. Zahmet olmazsa 1-2-3 her sabahki yoklamamızın nerede olduğunu uzun uzun yazma. Eskiden fotoğraf isterdik. Bunlar çok mesai isteyen işler ki trafikte olanlar hiç vakit kaybetmesinler diye. Evlerinde olanlar 1'e, iş yerinde olanlar 2'ye, trafikte olanlar 3'e basıp yollarlarsa ben okeyim. Ben okeyim. Günaydın demiş. Teşekkürler Hamza kardeşim. Günaydınlar. 3 demiş kilit peki. Geldim abim, geldim, gel kardeşim. Ali kardeşimiz hoş geldin. Sefalar getirdin.

diyete başladım, börekten bahsetme ne olur demiş. Sen her sabah kolum kadar tost atarken iyiydi buraya. Neyse ben al işte nasıl bahsetmeyeyim. Tereyağlı ne bu ama, tereyağlı olan ne, yumurta mı bu? Artık düzenli değiliz, öğrenci annesiyiz demiş. Üf, ne tost be. Neyse neyse, olur böyle şeyler. Günaydın, günaydın, günaydın mesajlarımız. Yettim gari demiş. Günaydınlar, günaydın tatlım demiş. Günaydın Melih kardeşim, hayırlı sabahlar. Kral günaydın 3 ama İstanbul 3'ü. Yani başka yerin 3'üyle karıştırmayın İstanbul 3'ünü. İstanbul'umuzun 3'ü hiçbir yerin 3'üne benzemez. Tabii ki trafikte çok fazla vakit geçiriyoruz ama işte yılımızın bilmem kaç saatini, hatta bilmem kaç ömrümüzün gününü trafikte geçiriyormuşuz. Hep diyorum, trafiği eğlenceli hale getirmek gerekiyor. Madem trafiği çözemiyoruz artık, yani trafiğe çözüm diye bütün siyasiler önce seçiliyorlar. Sonra trafikle ilgili pek bir çözüm göremiyoruz. Hiçbir çözüm göremiyoruz diyeceğim ama en azından birkaç çabalayan, bir şeyler yapmaya çalışan oldu zannediyorum. Hani öyle şeyler gördük. Bir iki trafiği daha berbat eden. Ama tabii ki trafiğin nasıl neşeleneceğini, nasıl şenleneceğini düşünmek gerekiyor. Burada da trafik dikkat işi olduğu için görsel olarak insanlara bir şey sunamazsınız. Dolayısıyla işitsel bir şey yapmak lazım. Bu sefer de insanları birbirine düşürürsünüz, kavga çıkar. Mesela atıyorum E5 veya otoban kenarında müzik versinler mesela oraya diyorum mesela. Diyeceksin ki radyo var kardeşim, yani insanlar istediğini dinleyemezler mi? Bu tezim de böylece çürüyor. Ya da müziği verecek olsan orada, kardeşim yok mu bir Müslüm? Bu sefer ikram mikram, hani bir şeyler insanlara böyle, hani giderken ne bileyim bir supangile falan böyle. Bu sefer de oradaki seyyar abilerin tekerine çomak sokmuş oluyorsun. Bu da olmuyor. O tezim de çürüdü. Fikir olarak trafiği neşelendirecek hiçbir şey yok. Yani mesela dev görsellerde film seyrettir desen, insanların yola bakması gerekiyor. Trafik güvenliğini tehdit edemezsin. Ne olacağını yıllardır düşünürüm. Yani trafikte vakit geçirirken insanların oh be bugün ne güzel geçti, İyi ki bu uygulama gelmiş, iyi ki bu sistem var denilebilecek. Ne bileyim, bir aklıma bir türlü bir şey gelmiyor. Geliyor da gelenler saçma kabul etmezler. Onda da güvenlik riski var çünkü. Mesela şey düşünmüştüm, yol arkadaşı. Mesela yolun kenarında bekliyor böyle. Bak bu şimdi yanlış yerlere çekilmesin de.

Merhabalar, nedir isim? Murat. Murat'cığım ben valla Edirne Kapı'ya gidiyorum da sen... Abi ben hiç sıkıntı yok, ben ücretli dakikalı çalışıyorum. Sohbet muhabbet ederiz falan ama bu sefer Murat'a güvenemezsin. Arabada bir tartışma mı çıkar, adamın cüzdanını mı araklar? Road body, aynen öyle. Var mı yoksa bu, yapılıyor mu? Yapıyorsa da Japonlar yapmıştır bunu. Bu sefer iş değişir, tercihleri değişir insanların yani. Tutup çok iyi bir sohbet edecek adamcağız varken işte bir hanımefendiyi yol arkadaşı olarak istiyorum diye tutturur. Bu sefer orada bir kara borsa yaşanır falan. Radyo tiyatrosu her gün yeni bölüm demiş. Eyvallah kardeşim benim. Çok kibar ve nazik bir mesajdı, teşekkürler.

0: sesi açık kalsın.
1: Sana iyi gelecek şarkı
0: İstanbul FM'de.
2: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Günaydın demiş, benim bir fikrim var trafikle ilgili. Plakadan sosyal medya olsun, X gibi, Instagram gibi uygulamalarda plaka yazınca kullanıcı çıksın demiş. Uygulamanın adı da Plaka Dost. Ya şeytanın aklına gelmez gerçekten. O uygulama var, uygulamanın adı da EGM, Emniyet Genel Müdürlüğü. Onlar plakayı yazınca kullanıcı çıkıyor dostum zaten. Ama bunu halka bırakırsan bu suistimal edilir. O yüzden... Alo, Sibel Hanım, öndeki arabada siz misiniz? Ya ne bileyim, Plaka Dost diye bir uygulama çıkmış. Telefonunuza kadar çıktı. Instagram adam da izledim sizi. TikTok'tan da takip ettim. Yani Plaka Dost güzel bir uygulama fikriymiş ama bu emniyetimizde kullanılan bir teknik yıllardır. Plakaya yazdıkları zaman kim olduğun, hatta en son ne yediğine kadar. Evet, yani bu Amerika'da bu road body denilen şey yapılıyormuş. Ona da demiş escort diyorlar. Escort bu arada eşlik etmek anlamına geliyor arkadaşlar. Yani argoda başka manalarda kullanılıyor ama biz bundan bahsetmiyoruz. Hatta mesela atıyorum bir vali geçtiği zaman, bir siyasi geçtiği zaman escort yapar arabalar. Dolayısıyla yani yandaşlık, yarenlik etmek. Ben de escort mu oluyorum bu arada ya? Trafikte sizin yanınızda ben de. Tabii canım. Öyle oluyor, eşlik etmek kulaklarınıza. Eyvah, bu yaştan sonra bir de şimdi adımız... Mustafa abi nereden böyle bir örnek verdi şimdi? Kafalar karıştı ya. Yarın öbür gün ben bunu tanıyorum ya, bu eski eskortlardan. Abi araba markasına kadar kullandılar yani. Bunu ne yapalım şimdi yani? Bu anlamda, kötü anlamda kullanılıyorsa biz ondan bahsetmiyoruz ama.

0: Çok yakıştı sana demiş escort kelimesi. Evet yani koruma anlamına da geliyor, doğru. Korumacılık yani güvenlik sektöründe de bu böyle. İşte efendime söyleyeyim falanca sanatçı çıkış yapıyor, hemen escort yapalım ona. Onunla beraber işte kulise kadar vesaire vesaire. Biliyoruz yani bu işleri.
1: Duymak istediğin şarkı. Tam da şimdi İstanbul FM'de.
0: Tam koruma gibi adamsın, onu da yaptım. Yani korumalık yapmadım da böyle uluslararası konserler olduğu zaman bir ajansa kayıtlıydım. Herhalde yani liseden sonra. İri yarı olduğum için de beni böyle kulise falan verirlerdi. Çat pat İngilizcem var diye. Kulise verirlerdi. Kuliste işte sanatçılara hoş geldiniz, beş gittiniz. İşte falanca nerede, şuraya gitti bilmem. İşte lavabo ne tarafta, şurada falan. Ben de yaka kartım var ya, orada böyle abiler gelirdi böyle yarma gibiler. Ben de iri yarıyım, kendimi onlardan zannedim. Millete çok şekil yapıyordum. Beyler buradan giriş yok. Tamam abi. Havalara girdiğim durumlar olmuştur, evet. Kendimi böyle bodyguard Kevin Costner zannedip. Ama şunu unutmamak lazım. Benim gözümde ve bütün dünyanın gözünde bu böyle aslında. Yani bir insanın, karşınızdaki insanın çok iri yarı ve kaslı olması onun iyi bir güvenlik görevlisi olduğu anlamına gelmiyor. Dünyanın en iyi güvenliklerine, bodyguardlarına bakın. Hiçbirisi öyle dev gibi değildir. Yani dev gibi olanlar zaten hem hantal olur hem müdahale edemezler. Onların çoğu görüntü amaçlıdır. Caydırıcıdır yani. Caydırıcı bir görüntüsü olduğundan dolayı da tercih edilirler. Ama genelde zıpkın gibi adamlardır. Mesela Yıldırım Memişoğlu. Bilen var mı bilmiyorum. Yıllar boyu Cem Boyner'in güvenliğini yaptı. Ali de Sidero. Şafak abinin bir sürü filminde oynadı. Tanırsınız oradan. Sahilden Vatikan. Ara Karanfil vardır. O da mesela fit adamlar. Tabii şimdi ben Türkiye'ye geldiğinde kuliste çalıştım. Metallica'nın korumalarını gördüm. Her biri 200'er kilo. Dedim ki ya bunlar hanta olur, nasıl koruyacaklar? Adam bir tane kameramanın kamerasıyla beraber eğilip eliyle bidon kaldırır gibi kaldırıp fırlattı. Eğilip böyle sahnenin önünden adamı tek eliyle alıp kamerasıyla beraber, bak kamera 30 kilo, 70 kiloda adam olsa 100 kiloyu kaldırıp böyle attı yani. Hani gözümle gördüm bunu. Demek ki bu işler kiloya da bakmıyor, antrenmana bakıyor herhalde.

Sabah mevzumuzu iletiyorum sizlere. Size emanet, gerisi sizde. Bakalım nasıl cevaplar gelecek. Sabah mevzumuz başlıyor efendim. 0544 886 1886. Cümlemiz şöyle başlıyor. Bende şans olsa. Gerisini sen getiriyorsun. Sende şans olsaydı ne olurdu? Ya da ne olmazdı? 0544 886 1886. Bende şans olsaydı ile cümlemizi başlattım. Gerisini sana bırakıyorum. Sana emanet sabah mevzumuz. Bakalım neler yazacaksınız. Sabah sabah eteğimizdeki taşları bir dökelim. Bende şans olsaydı. 0544 886 1886.

0: ben seni.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklığı kuzey iç ve batı kesimlerde azalacak, Trakya'da biraz artacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 25, Ankara 27, İzmir ve Antalya 31, Diyarbakır 36 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise her iki köprü de aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Haramidere 5 yol, Haliç Çağlayan, Aksiyon'da Mecidiyeköy, Halıcıoğlu, Şirinevler, Sefaköy etkili devam etmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir, Firuzköy, Hastalok Meydanı, Aksiyon'da Bayrampaşa, İstoç yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ataşehir'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: mısın? Ayıptır ya. İnsanları böyle zaptıraptı altıralı baskı kurmak nedir? Evlenirsin yine bitmez. Çocuk yap da sevelim. Ya arkadaş, bu büyülü bir tane daha yap. Bu da büyülü, 3 çocuk olması lazım. Hepsi kız oldu, bir tane de erkek bul.
1: Nasıl olacak hocam ya?
0: Nedir bu talimatlar, prosedürler?
1: Aa, size ne hocam, size ne? Yani insanları bir salın biraz ya. Bak vallahi tansiyonum oynadı ya.
2: Emre Mutlu Show.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
2: Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Sizi tek geçerim bu alemde. Yani o kadar çok tek tek okursam hiçbir anlama gelmeyecek ve tekrar düşeceğiz ama o kadar çok ben de şans olsa anamdan kız doğardım diye. Neden bu kadar çok anlamadım ama vardır bir bildiğiniz. Alt alta o kadar çok ki bu mesaj. Ben de şans olsa annemden kız doğardım. Ya Allah Allah.

Ben de şans olsa babam zengin olurdu demiş. Ben de şans olsa dedem bebekten falan toprak kapatırdı zamanında. Yok ama nerede demiş. Ben de şans olsa ticari ortağım iyi insan olurdu demiş. Herkesin ayrı bir derdi var. Ben de şans olsa bu işi yapmazdım. Ben de şans olsa şans da benimle olurdu demiş. Düz mantık. Şansım olsaydı babamın sülalesi bunlar olmazdı. Bunlar. Direkt bunlar diye bahsetmiş. Diğer konularda da yettiği kadar şanslıyım demiş. Peki güzel. Konu nedir geç açtım. Söyleyelim efendim konuyu. Ben de şans olsa diye başladığım cümlenin gerisini sen getiriyorsun. Sen de şans olsaydı. Ben de şans olsaydı radyocu olurdum demiş. Almanya'dan Türkiye'ye günaydınlar. Okula başlayan tüm öğrencilere Allah zihin açıklığı versin. Sevgi ve saygılar demiş Gökhan. Biz de selamlarımızı gönderelim Almanya'ya. Sevgiler, saygılar. Hayırlı sabahlar, günaydın demiş. Günün aydın ve güzel geçsin inşallah abi. Teşekkür ederim, var ol. Ben de şans olsaydı telefonum kırılmazdı. Vardır bir sebebi be. Ya bu da ayrı bir politika. Mesajı yazıp arkasından yazdım diye uyarıp bir de yani. Hani önce konuyu sorup arkasından da yazdım diye yani yazdığını ben sanki. Ya Rabbim feryadımı artık duysan diyorum.

Günaydın Emre abi, şans hep benden yana ki. Emre abi dememiş, pardon. Niye abi desin? Günaydın Emre demiş. Ağız alışkanlığı. Ben çok şanslıyım, her sabah sizi dinliyorum. İyi ki varsınız efendim. Estağfurullah, var olun. Sağ olun, sağ olun. Ben de çok şanslıyım, her sabah siz beni dinliyorsunuz. Ben de çok şanslıyım. Ben de şans olsaydı sesim güzel olurdu demiş. He ya, okudun mu, gördün mü, yazdım. Seninle aynı apartmanda otururdum. Onu da apartman demiş. Apartman da değil. Marla'yı gezdirdim, o açıdan söyledim. Teşekkür ederim, sağ olun. Ama şanslı insanlar var benim apartmanımda Marla'yı gezdirebilen. Ama eksik olmayın. Gerçekten ince düşüncenizden dolayı teşekkür ederim. Ben de şans olsa dedem zamanında paraları pavyonda yiyeceğine geleceğine saklardı. Ben de o gelecekteki kişiyim. Eyvah, eyvah. Bu iş dedelere kayarsa valla ciddi anlamda sıkıntı yaşayabilir. Çünkü herkesin bir dede hikayesi var. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Etileri vermişler, dedem vermemiş. Neyi vermemiş? 56 şavrelesi varmış bir tane siyah. Etileri takas etmişler, istememiş. Biraz sesi açar mısın? Sesi biraz açar mısın? Biraz sesi açar mısın?

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Türkiye best modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Reklamlar.
4: Ooo, her yerden sipariş aldık.
5: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
5: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
10: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
11: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.
0: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
12: Radyonun sesini sakın kısma.

Oğuzhan fikir vermiş. Oğuzhan, bekliyorum fikirlerini ya. Buyursunlar. Klavyede yazıyorum, o yüzden apartmanı mı, abartman yazdı. Tamam, peki, anladım anladım, ben şaka yaptım. Açtık ses demiş, teşekkürler. Şanslıyım ki kadınım demiş. Pekala. 0544-886-1886. Ben de şans olsaydı ile başlayan cümlenin geri kalanını sana bıraktım. Hayatında hep söylersin ya, eşte dostla sohbet muhabbet ederken, ben de şans olsaydı. Ya da ben de şans olsa. Cümlenin başını ben verdim, saldım, gerisi sende. Bakalım neymiş senin bu konuyla ilgili genelde toplum içinde ya da eş dost arkadaş camiasında kurduğun cümle. Bize de aynı cümleyi kurarsan biz de öğrenmiş olalım. Sen de şans olsa ne olurdu ya da ne olmazdı? 0544-886-1886. Bunun tam aksini iddia edenler de ya da dile getirenler de var. Ben de zaten yeteri kadar şans var diyenler de var. Tebrik ediyoruz efendim, ne kadar güzel. Aslında bu bir deyiş, bu bir deyim. Yani şans dediğimiz şey aslında birazcık hani kader, kısmete de girersin. İşte şans dediğimiz şey başkalarının başarılarını kıskanarak onlara attığımız bir çamurdur falan. Bununla ilgili bir dünya edebiyat paramparça edersin burada ama olay o değil. Olay o değil. Olay, ben de şans olsaydı diye başladığın o hayıflandığın cümleyi merak ediyorum. Başka bir konu önerisi gelmiş. Sevgili Oğuzhan'dan demiş ki, hayattaki en büyük şansını kullandığını düşündüğün an neydi demiş. Yani ucuz kurtardığın büyük bir felaketin içinden döndüğün an çok iyi bir şey olduğu vesaire vesaire. Şimdi sevgili Oğuzhan'cığım, sana şöyle izah edeyim. Bir radyo programı yaptığımız ve süremiz kısıtlı olduğu için, şimdi mesela bu soruyu tabii ki sorarım ama buna 64 satır hikaye yazarak cevap verirlerse insanlar, ben 3. mesajdan sonra programı bitirmek zorunda kalırım. Dolayısıyla daha pratik. Yoksa sana hak veriyorum, kesinlikle bunların da konuşulması lazım ama daha pratik, böyle şak şak cevapların olması gerekiyor. Çünkü bu bölümümüz 1 saat. Ondan sonra cımbızlara geçiyoruz. Tabii ki hayattaki en büyük şansını kullandığın, düşündüğün an neydi? Abi, bir gün Samsun Çarşamba'dayız. Sabah 7.30 gibi kalktım. Ayakkabılarımı giydim, dışarıya çıktım. Simit al dediler bana evden falan. Böyle başlayan bir cümle. 26 satırı benim okuma şansım olmadığından dolayı da daha pratik, daha böyle interaktif alanda böyle şak şak şak şak olması gerektiğinden dolayı da böyle sürdürüyoruz. Ben de şans olsaydı verdiğim değeri, verdiğim sevginin demiş, verdiğim güvenin karşılığı olurdu. Bak, bitti. Haklısın demiş canım kardeşim. İzah etmek için sana anlatmaya çalıştım. Teşekkür ederim. Bu dünyaya gelebilmek zaten en büyük şans değil mi demiş. Şans mı, şanssızlık mı abi? Herkes başka düşünüyor. Şak şaka mı? Evet. Böbrek nakli oldum, en büyük şanssızlığım da demiş. Ben de şans olsa böbrek nakli olmazdım ama en büyük şansım da eşimle tanıştık. Rasim Serkan Gümüş. Selamlar, sevgiler. Sokak arası mafyası. Fight is fight. Hayk süre var mı? Yan bakan. Delikanlılık. Öldü mü? İbaş yenilmedik sadece be babam. Şu adaptasyonu gör.

Uzaktan eğitim tekrar başlasa da kurtulsak demiş. Buyur. Bence genç bir kardeşimiz babasını ya da annesinin telefonunu ele geçirdi. Arkadaşlar öyle bir şey verimli olsa bütün dünya buna geçer. Niye o kadar okullar yaptırırsın? Herkes alsın bir tane laptop. En büyük şansım Melek adında Melek gibi kızımın olması demiş. Tamam ama şanslarınızı yazıyorsunuz dostlar da o başka bir sabahın konusu olsun. Cümle şöyle başlıyor. Bende şans olsaydı. Yani bende şans olsaydı ile başladığınız cümlenin gerisini getirirseniz sevinirim. Devam edelim. Bende şans olsa İstanbul'da olur Emrah'ı görürdüm demiş. Emrah kim acaba? Restoranın adını ben veremiyorum ama Emrah şarkıcı Emrah mı? Uzaktan eğitim diyenin ağzına kürekle vurur. Okulların açılmasını yana yana bekleyen bir ana işte. Ana gibi ana. Bende şans olsaydı diyeceğim ama bende şans var demiş Nurullah Bülbül. Stuttgart'tan selamlar demiş. Selamlar efendim. Şansınız her zaman bol olsun. Öyle bir şarkı var değil mi? Şarkıcı Emrah'ı görmek istiyormuş. Yani tabii bir şey diyemem. Herkesin bir hayranlığı var birilerine. Bu sene de demiş şans kapıyı çalmazsa o kapıyı kırıyoruz. Abi okuyamayacağın şeyleri bana yazdırma. Rütük var, aile var. Yok ben kendim okurum da yayına söyleyemem. Sen yaz yaz. Günaydın kardeşim benim Ümit, selamlar. Ben de şans olsaydı şansım olurdu. İşte gerçek bir mizah şelalesi. Ne olurdu onu yaz bana. 0544-886-1886. Babamın meşhur lafıdır, ben de şans olsa anamdan kız doğardım demiş. Anneme kızdığında söylerdi bunu. O mesajdan gelmediyse bir herhalde bir 120 tane falan gelmiştir. Çok klasik bir laftır çünkü. Ben de şans olsa 0.69'dan ev kredisi çekerdim. Doğru. Kalım sürecek ta. Dön bahar olur bana kışlar. Vuruldu kalbim sana tutsak. Söz

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Vakıfbank VSEL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detay

0: biz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Renkli ve kullanışlı Civil okul çantaları yeni döneme hazır. Sırt ve beslenme çantalarında çocukların tarzına uygun seçenekler. 399 TL'den başlayan fiyatlarla Civil'de.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Umran Oto Ekspertiz.
6: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
7: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları
6: senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
7: Burası

Bir tane haber var, bulamıyorum, cinnet geçireceğim şimdi. Haberi sildiler mi, fake miydi? Zaytunk yapıyor diye bir ara, öyle haberlerden bir tanesi miydi? Anlamadım, adamın bir tanesi sürekli tavuk kümesine giren tilkiden bıkmış. Adana'da geçiyor olay. Kümese sabaha karşı el bombası atmış. Doğru olma ihtimali kuvvetle muhtemel, çünkü bir tane geçen sene de bir hanımefendi kayınvalidesinin evine el bombası atmıştı Adana'da. Adana'yı ve Adanalıları çok severiz ama böyle absürt haberlerinde çok bolca rastlandığı bir şehrimiz naçizane. Ya tilki giriyor diye tavuklardan da vazgeçip o kadar mı sinirlendi? Yattığı yerden pimi çekip el bombası atmak. Ne kadar öfkelendirdiyse artık, zahiyat ne kadarsa, kalan tavuklardan da vazgeçmiş bence. Orada hedef tilki yani. Şey vardır Amerikan filmlerinde. Efendim içeride rehineler var, gidemeyiz. Yapacak bir şey yok. Gerekirse onları feda edeceğiz. Bu adamları durdurmamız lazım. Öyle bir şey olabilir mi? Yani nasıl bir kafa, nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama adamı delirttiler muhtemelen. Sonrasını merak ediyorum. Bir de sabaha karşı yani komşular uyanır diye de bir kaygısı yok abinin. Çünkü tam çıldırmış.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: yalanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Ben şımarık insanları sevmem. Şımarık insanları kimse sevmez ya. Şımarık çocuğun bile katlanılabilitesi azdır yani. Hani bir yere kadar ay canım benim tabii canım ama çocuktur falan, bir yerden sonra Berke! Orada bile böyle bir dengen şaşar. Biri için yorgan yakmış demiş. Bence o biliyordur, kümeste bir tane falan belki de yem mi bıraktı, ne yaptı? Ya da oraya hazır bu üç harfli marketlerde satılan nuggetslardan mı koydu, ne yaptı tilkiyi çekmek için de el bombasını kafaymış. Ya bir tilki olarak da el bombasıyla vefat etmek hakikaten yani. Yani aklına insanın gelmez, doğada öyle bir şey yok ki yani. Hani başka bir hayvan saldırdı, ne bileyim susuz kaldı, dondu, dereye düştü. Ne bileyim işte o eski çağlarda ok atıldı, bilmem zehirli ok yedi falan. El bombasıyla... Değişik bir şey ya. Cımbızlara geçeceğiz ama mesajlarımızı bitirmem lazım. Nedir senin için bu sorunun cevabı? Sende şans olsaydı. Bombalanan tavuklar. Bilmiyorum ki. Abi babam hep der demiş, oğlum bizim şansımız yok. Bence baban öyle diyor ama yani bizim şansımız derken yani birazcık kendisini de hayatta bazı şeyleri yolunda gitmemiş olabilir de. Bizim diye bir şey yani, böyle bütün hani hem baba oğul hem dededen şanssızlık. Birazcık da doğru karar, doğru değerlendirme. Atıyorum, bu gerçek arkadaşlar. Bu çoğunuzun ailesinin başına gelmiştir. Gelenler varsa lütfen yazsınlar. Bunun karikatürleri yapıldı, filmleri çekildi. Bununla ilgili dizilerde kullanıldı. Bu mesela atıyorum Bebek'te bir tarla vermişler. Yok demiş, buraya işte efendim sel olur, su basar, deniz taşar. Biz içerilerde yer. İşte ne bileyim Karadeniz'de işte Sinop, Gerze'de sahilde işte efendime söyleyeyim yer varmış. Orayı kızlara verirlermiş. Babaları dermiş ki işte aman erkekler içeride kalsınlar, öbür taraf hani daha kıymetli. Sahiller kıymetlenmiş sonradan falan. Bunun geyiği çok yapıldı, bilmiyorum yani. Günaydın Emre, bugün rötarlı katıldık, çocuğu okula teslim ettik, annesi çok mutlu demiş. Bugün 12. yıl dönümümüz, evlilik yıl dönümümüz. Herkese selamlar demiş. Allah mutlu mesut etsin, nice 12 yıllar nasip etsin Cenk Yazıcı. Ufaklığa da Allah zihin açıklığı versin. Bence daha büyük bir sorun el bombasını nereden bulmuş demiş. Yani ben çok şaşırmıyorum artık bunlara ya. Ya geçen gün bir böyle bir çete baskınında bir yerlerde falan evden roket atar falan çıktı yani. Kaynanasına el bombası atmadı mı kadın yani? Ne bileyim ben nereden bulmuş ama yani. Ne demek? Enteresan bir dönemdeyiz.
2: Önce bir anla. Benden başkası hüsran. Gel hadi gel otur meydan.
1: İnsan büyük oranda kendi şansını biraz da kendisi yaratır diyorum demiş. Konuya son noktayı koyuyorum. Hayat bize bazı kartlar sunar demiş. O kartların nasıl oynayacağımızı da bize kalmış demiş. Yani yine de şanslı olduğuma inanıyorum hep. 555-777. Bunun sonunun böyle biteceğini biliyordum ben. Ya bir cümle böyle böyle artist artist başlıyorsa bunun sonu 555-777. Son noktayı koyuyormuş. Benim programım, benim kararım. Hey Curtis, biz bu kasabada yabancıları sevmeyiz ha. Bizde şans olsaydı hamur işleri sağlıklı yemek olurdu demiş. Diyetteyiz galiba, belli.

0: adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacak, Trakya'da biraz artacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 25, Ankara 27, İzmir ve Antalya 31, Diyarbakır 36 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun. Aracını

0: düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise her iki köprü de aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece Merter Topkapı Çağlayan Mecidiyeköy, aksi yönde Halıcıoğlu Haliç, Edirne Kapı Merter, Haramidere Beylikdüzü etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar Temde Ataşehir Kavacık yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: bir yeniden iletimdir.
1: 2099 yılında labne peynire zam gelecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kahin emoluyor.
2: Abi Kurban Bayramı tatili birleşir mi onu da tahmin et de meramı gitsin demiş. Oğlum kahin değilim ben, kahin taklidi yapıyorum. Ne saçma sorular bunlar ya. Abi dolar daha fazla yükselir mi demiş. Yani onu da bilmiyorum. Ben temkinli kahinim, her konuya girmiyorum. Emre Mutlu Show.

0: İstanbul FM'de sıradan bir sabah.
1: Ding dong, ding dong, ding dong, ding ding dong, ding ding ding ding ding dong. Arka arkaya basınca da öyle bir ses çıkıyordu hakikaten ha. Allah'ım, iyi bir radyocu olmaya çalışırken sabah sabah kapı zili olduk be. Ben konuşmadan yapamam. Siz dinlemeden yaparsınız belki ama... Allah seni kahretmesin. Sertap'ın saygı gecesinde döner mi kestireceksin? Bu nasıl bir saygı ya?
0: Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Show. Hafta içi her sabah 7-10 arası İstanbul FM'de.
2: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
3: Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
4: Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı.
0: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Oyunun enerjisi sezonun tarzıyla buluşuyor. Farklı renkler, düğmeli tasarımlar ve sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Ben güzeller anlarım. Efendim yeni günaydınlar geliyor. Bunun sebebini çok iyi biliyorum. Çünkü okulların açılma saati bugün özel. Kampanyalı şekilde. Tabii ki işin esprisi saat 10 olduğundan dolayı da. İlk defa bu saatlerde dinleyen sayısında bir artış var. Bunu tespit edeceğiz tabii ki de. Tespit edeceğiz derken sanki kriminal bir olaydan bahsediyorum. Radyolarını yeni açanlar, yollara yeni çıkanlar, öğrenci kardeşlerimi okullarına bırakan ebeveynler var aramızda. Dolayısıyla geç kaldık, rotalı geldik. Pardon. Ben bir mesajı okurken konuşamıyorum. Rotalı geldik ne? Rotarlı demiş. Başkası da benim rotam yok, notam var demiş. Yani en büyük şanssızlığım bu demiş. Ha müzisyenmiş kardeşimiz peki. Hamur işini kilo yapmayacağına inanarak yersen kilo yapmaz demiş. Ya bırak bu işleri ya. Hamur işini kilo yapmayacağına inanarak yersen kilo yapmaz. He. Çimentoyu da zarar vermeyeceğine inanarak çiğnersen şifa niyetine olur yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi şöyle bir bakayım ya, bir ara yoklama almak istiyorum. Çünkü şu anda bayağı bir katılım var. Günaydın yazan dostlarımız çok fazla. Hiç şikayetçi değilim, gayet memnunum. Konuyu onlara hemen bir daha hatırlatayım ki. Yeni geldik, yeni açtık vesaire. Çünkü sabahtan işine gidip geri dönenler, efendime söyleyeyim geç kalkanlar, iş yerinden izin alıp evladını okula bırakmak için şu anda trafikte olanlar var. Zaten ben de şans olsaydı ile başlayan bir cümlenin devamını nasıl getirirsin? Sen de şans olsaydı. Trafik durumumuz yoğunlaşmış vaziyette çünkü okullar açıldı. Neymiş bir dakika? Aa ne güzel, kim attı bunu? Burcu'nun teşekkür ederiz. Bakalım neymiş bu? Şöyle bir vereyim.

Günaydın Emre, bugün İstanbul Valiliğinden alınan kararla trafik yaşanmaması adına okullar saat 10'da başlayacak ki biz bu konudan 7.30'da bahsettik sabah hanımefendi. Ama aydınlattığınız için teşekkür ederiz. Trafiği lütfen okula bağlamayın demiş. Efendim saat 10'da öğrencilerimiz okula gidecekler trafik olmaması adına, ama İstanbul'da 10'da da trafik var ya. Hem öğretmen hem de veli olarak okul yolundayız. Şu anda tüm öğrencilere ve velilere hayırlı sağlıklı bir eğitim öğretim yılı diliyorum demiş. Pekala. Teşekkür ederiz efendim. Biz de selamlarımızı iletiyoruz.

hem öğrencilerinize hem velisi oldunuz. Minik kardeşimize. Şey diyormuş, yo minik değil, üniversiteye gidiyor. Bu şarkıyla gitmek paha biçilemez. O zaman ver sesi, ben de çenemi kapadım. Şu şarkıyı dinleyelim, sonra geliyorum.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Reklamlar. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.
0: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
6: Aklından geçen şarkı
7: senin için
6: İstanbul FM'de.

0: Günaydın, günaydın, günaydın. İlk defa bu saatte bu kadar. Normalde yoklamayı boşuna yapmışım ben belli. Çünkü ilk defa bu saatte bu kadar günaydın mesajı geliyor. Okulların açılış saatiyle alakalı demek ki. Vay be. Okullar bu kadar reytinglerimizi etkileyecek miydi ya? Enteresanmış. Ama şöyle normal sabah saatinde işine giden ve bizi standart olarak uzun zamandır dinleyen dostlarımız da geç saate aldılar ya gidişlerini. O yüzden bu sabah böyle Matrix'te bir dalgalanma oldu. Nasıl? Anlamlandıramadığı her şeyi insanlar nasıl Matrix'e atıyor ya? Abi Matrix'tendir ya, bizde alakası yok. Abi ne oldu bizim 250 bin lira bir borcumuz vardı yani bunu bir... Cuma günü tahsil edebiliyor muyuz? Abi Matrix'te dalgalanma var maalesef onu. Tabi açıklayamadığın her şeyi. Efendim Konya'nın Akşehir ilçesine doğru gidelim mi şöyle bir Konya'ya doğru bir uzanalım. Konya'nın Akşehir ilçesinde evindeki altınların çalınmasından gelinin sorumlu tutan ve çevresine gelini hakkında hırsızlık suçlamasıyla dedikodu yaptığı belirtilen kayınvalide hakkında Yargıtay'dan emsal bir karar çıktı. Gelinin açtığı manevi tazminat davası ilk olarak yerel mahkeme tarafından reddedildi ancak dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kayınvalidenin gelinini hırsızlıkla suçlayıp mahallede hakkında dedikodu yapmasının kişilik haklarının ihlali olduğunu hükmetti. Yargıtay gelinin uğradığı manevi zarar dikkate alınarak uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesini uygun gördü. Böylece gelini hırsızlıkla suçlayan, çevresini anlatan kayınvalidenin dedikodu yaptığından dolayı tazminat ödemesine karar verildi. Hanımlar beyler, dedikodu yapmayalım. Emsal karar şimdi... Bunun da gazına gelmeyelim de. Yani gelin hakkında sağda solda dedikodu yapan kayınvalidenin tazminat ödemesi. Yargıtay'ın Yüce Türk Yargısı'nın verdiği bir karar. Kararı biz vermedik. Cımbızı sadece biz aktardık. Enteresan. Enteresan.
1: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: İstanbul FM'de sıradan bir sabah.
2: Bazıları diyor ki yok efendim neymiş, en büyük ödül maaşmış. Tamam doğru. En büyük ikinci ödül o zaman sizin takdiri. Allah sırtımızda atar damar var mı acaba ya? Canan Karatay'ı bağlasana bir. Ya bu Zuckerberg gibi bağlasanıza bana ya. Tamam da bak ben sana bak. Bak şimdi bak benim güzel kardeşim bak. Bak benim canım kardeşim. Bak şeker kardeşim. Ne görmüş olabilirim uzay boşluğundan başka be?
1: Türkiye'nin en değişik show programı Emre Mutlu Show. Hafta içi her sabah 7-10 arası İstanbul FM'de.

0: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.

çok garip ama. Bunu da paylaşayım mı paylaşmayayım mı? Bir düşündüm ama bunu paylaşacağım. Sağlık tavsiyesi değildir arkadaşlar ama araştırma. İngiltere'deki Queen Mary Üniversitesi bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada kafeinin hücrelerde enerji dengesini sağlayan ve DNA onarımını destekleyen AMPK, AMPK mekanizmasını doğrudan uyardığı tespit edilmiş. Yani kahve müptelalarına müjde gibi bir başlık çıkıyor burada. Kahve içmek yaşlanmayı yavaşlatıyor diyor. Lakin bir taraftan da tam karşı cephede başka bilim insanları ya da efendim tıp konusunda konuşma yetisi olan doktorlarımız diyorlar ki kahveden makul seviyeler dışında uzak durun. Biz şimdi ne yapacağız? Kimin dediği doğru? Yani biz mi girelim bu işin içine acaba? Şimdi DNA onarımı yapıyor diyor. Öbürü de diyor ki aşırı stres tetikliyor. Efendime söyleyeyim seni

kalbiye sevk ediyor ve kalp ritmini bozuyor diyor. Bir diğer tarafta DNA'nı güçlendiriyor ve senin yaşlanmanı engelliyor diyor. Veya yavaşlatıyor diyor. Biz kime inanalım anam babam, biz kime inanacağız? Yani kimi dinleyeceğiz, ne yapacağız? Yani şey mi yapalım? Azı karar çoğu zarar, atalarımız ne güzel söylemiş. Öyle mi yapalım? Yani ben bir bardak, yani hani faydası da varsa bir bardaktan alayım. Faydası yok, zararı varsa da ikinci bardağı içmeyeyim. Böyle bir politika mı izleyeceğiz? Ben anlamadım ki ne yapacağız, kimi dinleyeceğiz? Bu her alanda böyle. Bir sürü şey için böyle bir ayrışma var. Kimi dinleyeceğini bilmiyorsun, en doğru kaynağın ne olduğunu bilmiyorsun. Gidip ChatGPT'ye soruyorsun. O da zaten sallamasyon bir yapay zeka. O da tuhaflaştı. Onlar da kendi aralarında Instagram gibi şey kurmuşlar. Yapay zeka sosyal medyası. Allah'ım daha neler göreceğiz.

güzel bir mesaj yazmış. Bunu asla şimdi unuturum çünkü okumazsam. Tuncay demiş ki, Tuncay Güngör. Demek ki yeni trend ve para kazanma hedefi kahve oldu demiş. Hayırlısı. Artık bu kadar, çünkü yani ben gram değerimizin olduğunu düşünmüyorum. Nereden para kazanabiliriz? İnsanları nereye yönlendirebiliriz? İnsanları parayla konuşturuyorlar birçok alanda böyle. Bu kahve konusunda öyle mi bilmiyorum ama gerçekten. Yok belli ki, yok kaçırım, çok olacak. Güvenecek çok az şey kaldı dünyada.

Biraz da fındığa yönlendirsinler demiş. Bize fındıklar geldi ya. Vahit abi fındık getirmiş sağ olsun da. Biraz abartılı getirmiş yalnız. Çuvalla getirmiş sağ olsun. Ben de dağıtacağım çevreme, eşime, dostuma. Ama radyoya göndereceğini söyleyen dostlarımızdan henüz şey gibi oldu. Bu bağış yaptığını iddia edip... Ortadan kaybolan ünlüler gibi olmasın bu bak. Ona göre ha bak. Rize'deyim abi, fındıktayım, buradan da dinliyorum seni. Abi Giresun'dayım, fındıktayız, buradan da dinliyoruz seni. Senin istediğin fındık olsun abi. Şaka bir yana, gerçekten verimli bir sezon geçmiştir inşallah. Dönmeye başladılar herhalde değil mi artık? Fındık işi bitiyor. Bitti mi yoksa? İstanbul böyle serinlemeye başladıysa ben artık Karadeniz'i birazcık daha serin olduğunu düşünmeye başladım. Ya tarlada çalışmak nasıl onurlu, nasıl şerefli bir iştir ya. Ya köylü milletin efendisidir diye boşuna söylememiş. Atam yani gerçekten. Bir tane belgesel seyrettim. Adana'da pamuk tarlasında çalışıyorlar arkadaşlar. Sabrettim bu gece kendimi mah. Yani şöyle söyleyeyim size, Temmuz'un ortası. Yani güneşin altında çalışıyorlar. Yani şezlongun altında, klimalı yer değil. Güneşin altında 60 derece falan. Bu gece kendimi mah. Ve yanıp kavrulmamak için uzun kollu beyaz şeyler giymişler o gece. Çalışan emekçiler. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Helal para kazanmak ne zor be. Gel

Bir de internet fırıldakları var. Kilolarca altın takıldı. Yok bilmem ne oldu. Yok bilmem ne arabasına biniyor. Milyon dolarlık araba satın aldı. Allah kim bu milletin? Bir tane evladının bir tüysüz yetimin hakkını yiyorsa rahat uyumayın. Rabbim sindirmeyi nasip etmesin. Rabbim boğazlarına bıraksın inşallah. Her kimse her kim olursa. Koy yerine ettim, geceyi gündüze yar ettim, seni haram. Kim tüyü bitmemiş yetimin hakkına göz diktiyse kendimi mahvettim. Zaten soracak da bu dünyada sorsun da bizim de içimiz soğusun inşallah. Gündüze yar ettim, seni haram ettim. Hakkıyla kazanana lafımız yok, bize ne? Allah daha çok versin. Ama ondan çalıp bundan çırp, ona dümen, buna kara para, ona hile, buna operasyon, buna şike, buna bilmem ne. Daha değil hiçbir şey kalbimi kıramaz artık. Lağım patladı artık, lağım patladı. Yarını düşleyip kenara attım. Bir önce temizlenir ortalık inşallah bu anladım ki kötü niyetli insanlardan. Allah bütün emekçilerimize sabır versin. Kendimi hiç kolay iş yapmıyorlar. Yerinde, bulamam yolumu dokunmadan tenine. Sakla beni kalbine en dibine. Hanımlar beyler, bana ayrılan sürenin yine sonuna geldik. Güzel bir haftaya başladığımızı ümit ediyorum. Pazartesiden Cuma'ya 5 günlük yolculuğumuz bugün itibariyle başladı. Allah'ın izniyle inşallah. Ölmez sağ kalırsak yarın sabah 07.00'da Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Show'da görüşmek, gülüşmek ümidiyle efendim. Yarın sabaha kadar huzurlu, mutlu, neşeli, her şeyden önce de sağlıkla kalın. Bugün yoklama yapmıyorum. Ortalık biraz karışık. Okula gidenler, öğrenci bırakanlar, geri dönenler. Ama yine giderken son şarkımı sana armağan ediyorum. Ne olursun, imkanın varsa aç sesi. Boşuna önce biliyorsan şarkıyı bağıra çağıra.

0: Eşliket. İlk defa dinliyorsan çok. Arama beni. Hem çok şanssız hem çok şanslısın çünkü bu şarkıyla tanışmış olacaksın. Seni seviyorum, hoşça kal.
1: Tam da şimdi İstanbul.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklığı kuzey iç ve batı kesimlerde azalacak, Trakya'da biraz artacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 25, Ankara 27, İzmir ve Antalya 31, Diyarbakır 36 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise her iki köprü de aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece Merter Topkapı Çağlayan Mecidiyeköy, aksi yönde Halıcıoğlu Haliç Edirne Kapı Merter Haramidere Beylikdüzü etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar Temde Ataşehir Kavacık yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: kadar biz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Sezonun favori eşofman takımları Civil'de. Rahat kalıplar, yumuşak dokular ve dikkat çeken detaylar. Eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto Expertiz.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.

0: Okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi 14-16 arası
1: İstanbul FM'de.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklığı kuzey iç ve batı kesimlerde azalacak, Trakya'da biraz artacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 25, Ankara 27, İzmir ve Antalya 31, Diyarbakır 36 derece olacak.

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye.

0: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Müzik dünyasından
2: en güncel haberler
1: istanbulfm.com.tr.

0: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

0: güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibi.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklığı kuzey iç ve batı kesimlerde azalacak, Trakya'da biraz artacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 25, Ankara 27, İzmir ve Antalya 31, Diyarbakır 36 derece olacak.

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Emre Mutlu Show.
6: Hafta içi 7-10 arası
5: İstanbul FM'de.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklığı kuzey iç ve batı kesimlerde azalacak, Trakya'da biraz artacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 25, Ankara 27, İzmir ve Antalya 31, Diyarbakır 36 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Biz. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Pilot Garaj Shop'a
3: ekspertiz. Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbileşim.com.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Reklamlar.
3: Otorapor Auto Ekspertiz.

0: FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklığı kuzey iç ve batı kesimlerde azalacak, Trakya'da biraz artacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 25, Ankara 27, İzmir ve Antalya 31, Diyarbakır 36 derece olacak.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam. Reklam. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibi.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Yalçın.net devam ediyor.

bugün itibariyle 17 milyon öğrencinin en fazla duyacağı sözlerle bugün başlayalım. Yani tabii ki ben eksik kalabilirim. Aklınızda bir şey varsa siz de tamamlayın. WhatsApp'tan gönderirsiniz. Bakın bugün itibariyle. Ha, aramızda mesela şu anda öğretmen vardır. Belki bu söyleyeceklerim biraz güncellenmiştir. Hani kaç yıl öncesinden kalma. Yani hep aynı diye düşünüyorum ama belki 2026'ya uyarlayan öğretmenler de vardır yani. Şimdi nedir burada? Şişt, kendi aranızda konuşmayın bakayım. Bir kere bunu duyacaklar. Sonrasında buraya bak evladım. Tahtaya bakın. Tahtaya dikkat edin. Ondan sonra Ayşegül bırak saçını oynamayı kızım. Buraya bak. Vallahi. Sonrasında şöyle de bir şey var. Neye gülüyorsunuz bu kadar? Komik bir şey varsa söyleyin biz de gülelim. Yani genelde mesela bir tane geldi. Arka tarafa sesim gelmiyor mu? Yani ben hepsini tabii ki söyleyemem. Siz tamamlayın. Eksik kaldığım bir şey varsa yani WhatsApp'tan gönderin. Öğretmenler bugün itibariyle öğrencilere neler söylerler? Ha bakın bir daha söylüyorum. Yani aramızda evet öğretmenler vardır, yeni öğretmen vardır. Yani bu söylemler güncellenmiştir, 2026'ya göre güncelleme gelmiştir. İşte o yeni söylemleri de bizimle paylaşın. Vallahi bugün 17 milyona yakın öğrenci yeni eğitim öğretim dönemine başladı. Hepinize Allah zihin açıklığı versin. İyi dersler diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz hep öğretmenlerimize, öğrencilerimize. Çok önemli. Bugün pazartesi özellikle İstanbul'da trafik durumunu sabahtan özellikle nedir atlattık. Bir şey olmadı. Bunun bir de akşam eve dönüşü var. Ona da bakacağız nasıl olacak artık. Pazartesi günündeyiz. Yalçın.net başladı. İstanbul efendim burası. Hepiniz hoş geldiniz.

Öğrenci dövme var mı ya eskisi gibi? Yoktur yani, biyolog yoluyla çözülüyordur artık diye düşünüyorum. Şimdi aslında bugün yalçın.net'e hani güne özel, gününe özel tabii ki neyle başlardık? Yoklamayla başlardık ama en iyisi biz öğretmenlerin öğrencilere söyleyeceği o sözlerle, hitaplarla başlayalım istedik. Şimdi yalçın.net devam ediyor. İstanbul FM'deyiz ve tabii ki 16'ya kadar beraberiz. Pazartesi günleri biliyorsunuz saat 14.30'da astrolog Feyza Engin'le bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Feyza Hoca bu haftayla alakalı bakalım neler söyleyecek. Çünkü kendi Instagram storiesinde uzun yazmış bugün. Allah Allah! Bakalım neler olacak, neler bitecek. 0544-886-1886 İstanbul FM'inde WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Sizler de mesajlarınızla katılabilirsiniz.

0: Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: İstanbul FM'deyiz. Yalçın.net devam ediyor. Pazartesi gününde ve saat tam 14.31. Feyza Hoca'yı tabii ki bağlıyoruz. Hemen telefonun diğer ucunda. Hocam iyi haftalar. Hoş geldiniz.
2: İyi bir hafta olsun.
1: Valla şimdi sizin story'nize baktığım zaman nasıl bir hafta olacak onu da bilmiyorum şu anda.
2: Onu bizi delip geçecek. Biz içinden nasıl çıkacağız bilmiyorum.
1: Valla şimdi yani siz orada o kadar uzun yazdıysanız haftayı düşünemiyorum. Yani hafta sonuna yaklaşmayı düşünemiyorum bile. Peki şimdi...
2: Ya aslında şöyle hani ben çok böyle minik minik yazdım.
1: Oo, daha da uzun
2: gelen
1: var
2: aslında. Gelen mesajları bir görsen.
1: Eyvah eyvah. Peki bu haftayla alakalı neler söyleyeceksiniz hocam?
2: Valla bu hafta öncelikle bir dakika ya pazartesiye ya salıya not düşmüştüm. Hı hı. Bugününkinde var mıydı haftanın hangi günlerine dikkat etmek gerek diye?
1: Ha o evet o şu anda aklımda değil hemen
2: yoktu galiba
1: yoktu
2: şöyle.
1: Gibi gözüküyor çünkü.
2: Evet.
1: Herhangi bir
2: onu yarına yazmışım ama şimdi söyleyeyim.
1: Peki.
2: Salı, Cuma, özel. Pazar.
1: Salı, Cuma, Pazar. Buraya dikkat evet. ediyoruz bugünlere. Yani yarın.
2: Evet dikkat ediyoruz.
1: Cuma'ya ve pazara.
2: Yani diğer günlere de dikkat edeceğiz ama burada ölü taklidi yapalım.
1: Hocam peki yani mesela konuşması gereken, canlı yayına girmesi gereken bir radyo programcısı için neler söylersiniz yarınla alakalı?
2: Ya şu işimize bakacağız tabii ki işten kaçmayacağız
1: okay,
2: ama.
1: Tamam,
2: hani,
1: tamam.
2: Şöyle Venüs Plüto kare. Şimdi Venüs geçen hafta bahsetmiştik ya hani retroya girecek. Retro öncesi aslında o yürüyeceği yola başladı. Olaylar yavaş yavaş gelecek. 2018 sonbaharında ne yaşadınız? Nelere hı-hı. karar verdiniz? Hı-hı. Bir ilişkiye, bir ortaklığa başladınız mı? Nasıl diyeyim? Bir ilişki bitirdiniz mi? Bir yatırım hı-hı. yaptınız mı? Hı-hı. Hani buraları ya da sevdiğiniz birini kaybettiniz mi? Eşiniz, partneriniz hı-hı, gibi hı-hı. düşünmek gerekiyor. Hani burada ne yaşandı? Bunun bir tekrarı ama aynı şekilde değil. Hani Venüs retro deyince eski sevgililer geri dönüyor mu? diye bir soru
1: evet,
2: gelir hep bize.
1: Evet.
2: Ya evet eski sevgililer döner tabii. Her katil de olay yerine bir öldü mü kaldı mı diye bakmaya
1: bakar,
2: gider.
1: Bakar değil mi? Evet döner oraya gelirler mutlaka.
2: Yani şimdi burada... retroda gelenden biz bir hayır beklemeyiz. Hı hı. Hani burada alınmamış bir intikam vardır, söylenmemiş bir söz vardır, yarım kalmış bir şey vardır ve bu takıntılı şekilde gelir. Hani hı. buradaki arzu bedenin arzusudur. Libido hı hı. yüksektir evet ama çok takıntılı olur. Venüs akrep diyoruz yani.
1: Hı, evet.
2: O yüzden hani çok sağlıklı bir retro süreci değil ilişkiler açısından. Bunu öncelikle bilelim. Hani ex'ten next olmaz. Bunu
1: tamam.
2: Kafamıza, kalbimize, her bir yerimize yazalım. Çünkü arzularımız yani bedensel dürtülerimiz bir şey diyecek, zihnimiz başka bir şey diyecek, duygularımız başka bir şey diyecek. Böyle bir iç çatışma hali. Hı hı. Şimdi bu haftanın zorluğuna bakarsak neden zor? Venüs Plüto karede. Hı hı. Şimdi kişisel bir gezegene bu kadar zorlayıcı bir etki gelirken biz çok da böyle neşeli kalamıyoruz. Bunun için ne yapmamız lazım? Uyku düzenimize dikkat etmemiz lazım. Öfkemizin, takıntımızın sebeplerini anlamamız lazım. Hani böyle nasıl diyeyim? Ani patlamalardan, işte o intikamcılıktan, o kinci yapıdan, o plütonik aslında hani platonik plütonik.
1: Evet plütonik. Şimdi Plüton deyince
2: buradan
1: ben gezegenden.
2: Biraz kaçınmak lazım.
1: Tamam.
2: Bunun haricinde uyku düzenimiz dedik ya. Hı-hı. Şimdi bol bol serotonine ve melatonine ihtiyacımız var.
1: Tamam.
2: Bu hafta. Hı-hı. Hani serotonin huzur hormonu, mutluluk hormonu, melatonin uyku hormonu
1: çok
2: biliyoruz.
1: Çok çikolata
2: ki.
1: Yiyeceğiz hocam, ve, o zaman hocam.
2: Şöyle ne? Bitter çikolataysa heh, evet.
1: Tamam bitter. Yani ondan bahsediyorum
2: kaliteli,
1: aslında.
2: Evet. Bitter çikolataysa evet. Şimdi biz melatoninin ve serotonini kendimiz üretemiyoruz. Bunu hı hı. dış kaynaklardan alacağız, beslenmemizden. Nedir işte yağlı balıklardır, ettir, tavuktur, balıktır, hindidir, işte iç tohumlardır, kuru yemişlerdir. Mesela bunlarla ilgili eğer bir leptin hassasiyeti yoksa yer fıstığı bunun için çok iyidir. Ya da tam çekirdek çitlemelik diyelim akşamlar.
1: Tam haftasındayız
2: hani
1: o zaman.
2: O çekirdeği çitleyerek çıkartalım.
1: Aa, süper, güzel.
2: Çünkü hani çok olumsuz konuşmayı sevmiyorum az çok biliyorsun.
1: Biliyorum
2: ama
1: hocam,
2: olumlu
1: evet.
2: Konuşacak çok az şey var. Hı-hı. O yüzden burada iş nereye düşüyor? İş başa düşüyor. Hı-hı. Biz kendimizi nasıl rahatlatırız? Burayı nasıl daha hasarsız geçiririz? Hı-hı. Şimdi böyle bakınca da demek ki biraz beslenmeye, nefese, işte bunlara da birazcık özen göstereceğiz. Şimdi bu geçişlerden en çok kimler sıkıntı duyacaklar? Hı-hı. Tabii ki akrepler, aslanlar, kovalar, boğalar.
1: Hı-hı.
2: Ve burada özellikle ilk 10 derece civarında gezegeni olanlar. Güneşi olur, yükseleni olur, ayı olur, işte hani Venüs'ü, Mars'ı, Merkür'ü olur. Bunlar çok daha fazla etki alırlar, zorlanırlar. Akrepler genel olarak bu süreç hani Venüs retro akrepten teraziye, hatta terazinin de bir bölümünü kapsayacak ama onu daha sonrasında anlatırım. Şu an önümüzdeki süreç akrep sezonu olduğu için Venüs'ün yapısı anlamında. Burada çok daha zorlanacaklar. Çünkü akrepleri baştan sona kendileri, bedenleri, sağlıkları, sahip oldukları, hani ben diye kendilerini tanımladıkları her şeyden sınav olacaklar. Çünkü Venüs bir değer testidir. Venüs retro, kendine değer veriyor musun? Bağlı mısın, bağımlı mısın? Sadık mısın? Hani gerçekten istediğin ne, mutluluğun peşinde misin? Sırf libidon yükseliyor diye onu mu arzuluyorsun? Buradaki bu cevapları çok iyi vermek gerekiyor bu süreçte. Şimdi astrolojik yasaklar başlıyor.
1: Burçları tekrar edebilir misiniz? Bir kez daha
2: sabit
1: duymayan...
2: burçlar.
1: Yani hayır, şimdi şey, bu hafta en çok etkilenecek burçlar demiştik ya.
2: Evet, ve bu, tüm Venüs retro sürecinden de en çok etkilenecek burçlar. Bunlar boğalar, aslanlar, akrepler, kovalar. Yani sabit burçlar.
1: Peki.
2: Özellikle bunların da ilk 10 gününde doğanlar ya da ilk 10 derecesinde gezegeni olanlar.
1: Evet hocam.
2: Hani açacak bakacaklar. Bu burcun ilk 10 derecesinde benim neyim var?
1: Neyim
2: bir
1: var?
2: Şeyim var mı? Ne kadar etki alıyorum? Çünkü hani burada bir gezegeni, bir şey olmayan o ev konusuyla ilgili. Yani nereden geçiyorsa orayla ilgili bir değer algısı, bir şey yaratır. Ama direkt buralarda gezegeni varsa onu zaten kişinin o konudaki tüm doğasını yerinden oynatacak şekilde gelir. Sabit burçlarda retro. Şöyle söyleyeyim, hani toplumsal olarak bakarsak da 1986 Venüs akrep retrosuna da benziyor. Hatırlayalım, Çernobil kazası vardı. Yani hani akrep yerin altı ya, o sızıntıyı, yani lağımın patlamasını bize gösterir. Hani biz de ilişkilerimizi aslında bu lağım çukurunun patlamasını, o pis kokuların yayılmasını, hoşumuza gitmeyen şeylerle yüzleşmeyi, sonra bunları elemeyi ve sonrasında bunların bedelini ödemeyi getirir. Bunu haftalık yazımda da yazdım, olmazsa atarım sana linki tarihleriyle.
1: Tamam, olur.
2: Şimdi bu dönem o yüzden çok önemli. Evlenmiyoruz, bir ilişkiye başlamıyoruz, estetik yaptırmıyoruz.
1: Bu hafta için mi hocam bu?
2: Bu hafta yaptırmıyoruz, retro süresince de yaptırmıyoruz. Sadece bir dahaki hafta var.
1: Retro süresince de kimse evlenmesin mi hocam o zaman?
2: Evet, evlenmesin. Hani bunu ben sana 3,5 saat, hatta 10,5 saat anlatabilirim. Neden Venüs retrosunda, hatta Venüs akrep retrosunda neden evlenilmez diye vaaz verebilirim yani, öyle söyleyeyim.
1: Tamam.
2: Yapılmasın. Ve çift retro arkadaşlar, çok dikkat edin. Şimdi buralarda gezegeni olanlar daha çok etki alacak dedik ya. Şimdi Venüs, Merkür birlikte gerileyecek aynı burçta. Burası aynı zamanda sevdiğimiz birinin kaybını verebilir. Merkür neydi? Kardeşleri, kuzenleri de temsil ediyordu ya. Şimdi biz böyle olaylarla da karşılaşabiliriz. O yüzden bu dönem çok böyle sancılı da geçebilir. Bundan hani sevgilisi dönecek mi diye baktığımız burçlar yengeçler olur, balıklar olur. Onların duygu yapıları, işte hani belki daha öncesinde aldıkları bir yarayı şimdi dönüştürme fırsatı bulur. Hani reddedilmiştir kişi. Bu reddedilmenin acısını hazmedememiştir. Ben neden bunu kendime yaptım diye sorar belki bu defa. Şimdi Venüs'ün her retro yapısı da birbirinden farklı olduğu için hani benzer konu, yani aynı konuyu açsa da aynı şeyi sorgulatmaz.
1: Evet, evet, evet. Evet.
2: Hani orada bir bilinç ilerleyişi yaptırır bize. Aynı yerde kalmamalıyız, oraya ışık tutabilmeliyiz. Bu hafta Venüs Plüto kare dedik. Şimdi bir estetik operasyon yaptırırsınız, alerjik reaksiyon gösterir. Doktor hatası olur. Doktor hatası olmasa işlem başarısız olur. İşlem başarısız olsa size bir şey olur. Siz beğenmezsiniz. Yani her şey iyi ama istediğiniz gibi olmaz. Yani evlenme teklif edecektir, cevabı hayır gelir gibi. Hani şeyde de yazdım ya, sistemin hayır butonu şu an çalışıyor bu hafta. Bu anlamda yani böyle hayır. Ama iyi olan şey yok mu? O da var. Ama Venüs dediğimiz şey yapı ne? Bizim hani para, değer, sevgi, aşk, meşk, yani hayatımızın aslında en çok anlam yüklediğimiz kısmı. Şimdi burası böyle olunca hani insan bir aşk acısı çekerken bir proje yapmak, hazırlamak, sunmak falan burayla çok da ilgilenmeyecek.
1: Peki.
2: Ama yoksa hani Merkür terazi burcuna geçiyor. Merkür terazi de Uranüs ve Plüton'la güzel açılar yapıyor. Şimdi burada büyük bir hava üçgeni var. Fikirsel olarak daha yeni şeyler var. Hani koruyucu etkiler var derken aslında biraz bundan da bahsediyordum. Şimdi evet, güzel enerjiler var ama biz kalbimizden yaralıyız.
1: Anladım.
2: Şimdi bu kalbin ötesine geçebilir miyiz? Biz burada bunu anlamlandırabilir ve ilerleyebilir miyiz?
1: Hocam bu arada bu. Son bir dakikamız, reklama gireceğiz.
2: Bu zaman çok hızlı geçiyor.
1: Evet.
2: O yüzden bu hafta hani estetik işleri olanlar varsa, güzellik, güzelleşme, önemli kararlar, başlangıçlar yapmayı düşünenler varsa bir sonraki haftaya baksın.
1: Tamam.
2: Sonra hani 2 Ekim, yani 1 Ekim 2 Ekim dediğimizde artık dur pozisyonu.
1: Tamam.
2: Elde olanları değerlendirme zamanı, retro bitimine kadar. Bunun etkisi ne zaman biter dersek 7 Ocak'ta. 7 yani Ocak. Aslında Venüs 2027'ye girdi.
1: O girdi yani 2027'de ama biz 2026'dan devam.
2: Aynen, hani biz burada cebelleşiyoruz, o aldı başını gitti gibi. Yani buradaki bu defterler açılacak. İlişki konusunda yine uyarıyorum. Bu adım atan, giden biz de olabiliriz. İntikam peşine düşen biz de olabiliriz. Yani sadece karşı gelecek gibi düşünmeyelim. Burada intikamcı olmayalım.
1: Peki hocam.
2: Çünkü bu pozisyon şeydir. Hani bir denemesiz pozisyonu var 24 Ekim'de. Onu o zaman biraz daha uzun uzun konuşuruz. Şimdi burada Venüs'ün 3 yüzü vardır. Afrodit, Lucifer ve Nemesis. Şimdi bunların her biri farklı Venüs özellikleri taşır. Hani dedik ya, birinde biz anlarız. O tokatı yeriz, yüzleşiriz, ortaya bir şeyler çıkar. Ondan sonra bunu denge arayışı, çünkü terazide retroya devam edecek, sonra duracak, bu denge tayin edilecek ama burada ceza kesilecek. Hani mahkeme kurulacak gibi düşünürsek burada bu kutsal mahkemede bir ceza, bir bedel de var. Ekonomik olabilir, aşk olabilir. Yani buraya da hazırlıklı olmamız gerekiyor.
1: Peki hocam.
2: O yüzden 2018'i iyi düşünelim. Sonbahar, Ekim, Kasım, ne yaptınız, neye başladınız? Şimdi orayla ilgili yeni bir sayfa, oraya yeni bir bakış açısı
1: diyorsunuz.
2: Böyle diyelim.
1: Peki. Hocam çok teşekkürler. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Haftaya pazartesi bakalım neler anlatacaksınız.
2: Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Takipte kalın.
1: Peki.
2: Hoşça kalın. İstanbul FM'de

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam. Reklam. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Müzik dünyasından en yeni gelişmeler,
4: en güncel haberler
3: istanbulfm.com.tr'de.
0: Yalçın.net devam ediyor.

0: Valla ben bir kez daha hatırlatayım. Dedi ki Feyza Hoca, salı, cuma ve pazar gününe dikkat edin dedi. Kardeşim yani özellikle kadın dinleyicilerimiz, ya erkekler de yaptırıyor aslında yani son zamanlarda o hani güzellik merkezlerinde. Böyle bir şey yaptırmayın, hatta evlenmeyin bile dedi. Yani tarih alanlar varsa bilemiyorum. Ha, bu arada en çok etkilenen de Akrep, Boğa, Kova ve Aslan burçları dedi. Aldık notumuzu. Buradan bir kez daha söyleyelim istedik. Şimdi gelen mesajlarınız var. Onlara ikinci saatte bir bakacağım. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler. Yalnız bugün için şunu söylemek istiyorum. Hani tamam bundan tam 14 yıl diyeceğimizi anladınız ama 14 gün önce iklimsel olarak yaz mevsimi bitmişti. Ama hala böyle hava sıcaklıkları, güneş, işte ne bileyim nemin fazlalığı bilmem ne derken yaz mevsimi bitti diye kendimizce hani çok da fazla düşünmemiştik. Ta ki bugün okullar açılıncaya kadar. Dedim ki evet gerçekten yaz bitti bu sefer. Ama vallahi başta da söylediğim gibi çok güzel, çok başarılı bir yeni eğitim öğretim yılı olsun. Öğrenciler açısından, öğretmenler açısından, yani her öğrencimizin de vatana, millete hayırlı evlat olmasını istiyoruz. Bu kadar. Şahane. Hadi bakalım bu saati bitireceğiz. Yeni saate Sıla ile başlayacağız. Yeni saatte WhatsApp istek hattı da devrede olacak.
1: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM.

0: FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklığı kuzey iç ve batı kesimlerde azalacak, Trakya'da biraz artacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 25, Ankara 27, İzmir ve Antalya 31, Diyarbakır 36 derece olacak.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam. Reklam. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar hafta içi her gün saat 16'da İstanbul FM'de.
4: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.
0: Yalçın.net devam ediyor.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: İstanbul FM'deyiz, 14 Eylül Pazartesi günü 3:08 geçiyor saatler ve tabii ki Yalçın.net'in yeni saatine, ikinci saatine de hepiniz hepimiz

geldik. Şimdi 16'ya kadar buradayız sevgili dinleyiciler. Ha, bugün itibariyle ara ara böyle İstanbul'daki trafik yoğunluğuna daha fazla bakacağız aslında. Bugün biraz daha yani nedir? Trafik olabilir. İstanbul Esenyurt'tan selamlar diyor. Ne demiş? Geldi. Evet, o gün geldi. Herkes emniyet kemerini taksın. Stres yok, sıkıntılar yok. İlaç gibi adam gibi adam. Evet, geldi Yalçın. Alaca geldi diyor. Oho, neler yazmışsın? Biletler ön taraf 500, arkalar 200 liradır. Çocukları pistten alalım. Söz Yalçın Alaca'nın diye yazdı gönderdi. Vay be. Neler yazıyor? Metiyeler döküyorlar ya. Ah ah ah. Cansın, çok teşekkürler. Süleyman'cığım sağ olasın. Yunus diyor ki abi ben bir gün bir dayak yedim diyor. Yalçın abi diyor. Hoca benle top gibi. Ya bir şey söyleyeceğim. Bakın yani benim de hani ne bileyim ilkokul, ortaokul zamanında dayak yemişliğim vardır. Yani benim annem rahmetli öğretmen olduğu için, bütün öğretmen arkadaşları da tanıdık olduğu için yani ona beni onlara emanet etti, ama nasıl emanet etti siz düşünün artık. Ha, eti senin kemiği benim değil, komple senin falan diye. Ya ben sınıftan, okuldan hatta öyle söyleyelim, çıkmamıza 30 saniye kala kapı komşum olan ilkokul öğretmenimden dayak yemiş kapı komşumuz ya. Biz B blok, C blokta oturuyoruz, onlar B blokta, öyle düşün. Hay Allah, peki. Dur, kaçırdım diyor Ayşe. Biz neden etkileniyoruz, iyi mi kötü mü diyor. Yani genelde iyi kötü değil de sert etkileşim deniyor ya. Öyle vallahi ya. Şimdi Aysel burada. Vallahi dün diyor kabak çekirdeği tükettim. Evet, akşam 20'de uyudum, sabah 8'de uyandım, gayet iyiyim diyor. Sen ne uykusuna yattın öyle ya? Böyle bir şey olabilir mi? 12 saat. Peki, çok teşekkürler. Bu arada Doğan burada. Doğancığım valla Sıla'dan bir şarkı yazmışsın ama biz tam o esnada kötü kötü şarkısını çaldık valla ya. Ne olur kabul et. Peki. Oo, can dostum, güzel insan Çağlar burada. Kardeşim diyor Acar Kent'ten de gayet iyi geliyor sesin. Radyo burada iyi çekiyor diyor. Aa, aşk olsun. İstanbul FM her yerde iyi çekiyor. Şahanesin. Çağlar'cığım kolay gelsin. WhatsApp istek hattını ilerleyen dakikalarda devreye sokacağız. Detaylar birazdan.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.
0: Yalçın.net devam ediyor.

kendisinin de sürekli yemek yediği ortak arkadaşıydı. Artık benim vay halimeydi. Kırık notlar benden önce eve gidiyordu diyor. Fakat yine de muhteşem yıllardı. Evet, doğru söylüyorsun. Güzel yıllardı. Değerini bildik mi bilemiyorum. Umarım güzel geçmiştir ve aynı şekilde de devam ediyordur diye düşünüyorum. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Şimdi bu numarayı neden söyledim? Çünkü WhatsApp istek hattını devreye sokalım sevgili dinleyiciler. Pazartesi gününü biraz daha keyiflendirelim. Biraz daha böyle o istediğiniz şarkı süresi kadar dünyanızı güzelleştirelim. Yani elimizden geldiğince. Şimdi dinlemek istediğiniz bir şarkıyı İstanbul FM'de hem de isminizi anons ederek duymak çok keyif verici bir şey. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Bu numaraya mesajını sesli ya da yazılı olarak ilk ulaştıran isim olursanız şanslı isim oluyorsunuz. Sizin istediğiniz şarkıyı da İstanbul FM'de çalıyorum. Evet, ha tabii ki. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. İstediğiniz şarkıyı çalmamı istiyorsanız WhatsApp'tan mesajını bana ilk ulaştıran isim olun. Sizin istediğiniz şarkıyı çalalım ve pazartesi gününüzün keyfine keyif katalım. Herkese kolay gelsin. WhatsApp istek hattı.

0: Herkese teşekkürler. WhatsApp istek hattını biraz önce devreye soktuk. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıydı. Ne dedik tabii ki? Mesajını ilk ulaştıran isim olursanız, sesli ya da yazılı hiç fark etmez, sizin istediğiniz şarkıyı çalacağız. Pazartesi günü keyfinizi biraz daha katlayacağız dedik. Doğru. Tabii ki mesajını bana ilk ulaştıran bir isim var elbette. Dur, ne o? Şöyle yazmış. Mustafa Ceceli Yıldız Tilbe. Tamam. Aşktan giderken lütfen oğullarım Enes, Yusuf ve Ertuğrul için diye yazmış. Olur. Çalarız tabii ki. Neden olmasın? Çok teşekkürler ama yani kimi şampiyon edeceğiz bilmiyorum. 10 puan. 1533 puanla bugünün şampiyonu Enes, Yusuf ve Ertuğrul mu olsun istiyor? Öyle olsun. Öyle diyelim yani. Peki. Çalacağız o zaman şarkıyı. Bu arada da Yaşar hocam ya biraz ama bir dakika. Şimdi Yaşar hocam da yazmış. Demiş ki Sezen Aksu ey aşk. Hocam bugün şanslı gününüzdesiniz. Çok ciddi söylüyorum. Mustafa Ceceli Yıldız Tilbe şarkısının hemen arkasından da sizin o istediğiniz şarkıyı çalacak, listede var. Diyor ki İstanbul FM dinleyen direksiyon öğretmenleri ve sürücü kursunda çalışanlara gelsin demiş. Vallahi öyle. İşleri çok zor. Çok zor. Çok teşekkürler. O zaman radyonuzun sesini biraz daha açın. Şarkınız geliyor.
1: Duymak istediğin şarkı. Tam da şimdi.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112. Yalçın.net devam ediyor.

WhatsApp istek hattında tabii ki her zaman olduğu gibi mesaj gönderip de şarkılarını çalamadığım dinleyicilerimiz var. Var, var, çok var. Sevinç var, Tolgan Kaya'dan var, Kocaeli'den Emrah var, Hacer var, Mine Yılmaz var, Doğan var ve diğerleri. Hepinize çok teşekkürler, kocaman bir alkış. Tabii hani hep söylüyorum ya, bu WhatsApp istek hattında hızlı olan kazanıyor. Onun istediği şarkıyı çalıyoruz ve yani tabii ki sizin istediğiniz şarkıyı beğenen başka dinleyiciler de vardır. Onların da dünyası biraz güzelleşiyordur diye de düşünüyorum ben. Vallahi öyledir diye düşünüyorum. Şimdi tabii ki yavaş yavaş beraberliğimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz ama şimdi ara ara böyle İstanbul trafiğine bakıyoruz demiştik ya. Şu anda bir bakalım. Çok da kötü bir trafik yoğunluğu yok. Yani genel anlamda %50'lik bir trafik yoğunluğu var. Bilginiz olsun sevgili dinleyiciler. Ha, sonraki saatlerde hani bilmiyorum tam okul çıkıldı mı, çıkışı oldu mu, o saat geldi mi? Ama ilerleyen saatlerde yoğunlaşabilir ama şu an için söylüyorum %50'lik bir trafik yoğunluğu var.

İstanbul FM'deyiz ve tabii ki Yalçın.net'te veda zamanı geldi. Pazartesi gününde sevgili dinleyiciler, ancak gitmeden önce yine hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün de bize zaman ayırıp bizimle beraber olduğunuz için çok sağ olun, var olun. Bir kez daha yeni eğitim öğretim dönemi hem öğrencilerimize hem öğretmenlerimize hem de tüm ülkeye hayırlı uğurlu olsun. Güzel başlasın, güzel geçsin. Okullarda görmek istemediğimiz hiçbir şeyi görmeyelim. Bu sezon diyorum, hep futboldan bahsediyor gibi. Bu dönem. Hiçbir dönem zaten görmeyelim de o yüzden. Şimdi hani başta da söylemiştim ya, hani vatana, millete, ailesine, sevdiklerine hayırlı güzel evlat olsunlar. Şahane olur. Yarın bir aksilik olmazsa saat 14'te yine İstanbul FM frekanslarında buluşacağız. Güzel şarkıları dinleyeceğiz. Güzel şeylerden bahsetmeye çalışacağız. Artık hava iyiden iyiye serinlemeye başladı. O buram buram yaz sıcaklığı yok. Nem yok kuzum da diyebiliriz aslında. Bir cumartesi yaptı ama sonrasında toparladı kendisini. Çok da güzel oldu. Birazdan da Nerede O Eski Şarkılar adlı programımız başlayacak. Bir saat boyunca en sevdiğiniz nostaljik şarkıları dinleyebileceksiniz dedikten sonra günün sözüyle beraberliğimizi bitirelim. Unutmayın, herkesle samimi olmak bir yetenek değil, bazen bir karakter zafiyetidir. Mesafeli olmaksa sizi kibirli yapmaz, kendinizi korumanızı sağlar. Mutlu günler Türkiye.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklığı kuzey iç ve batı kesimlerde azalacak, Trakya'da biraz artacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 25, Ankara 27, İzmir ve Antalya 31, Diyarbakır 36 derece olacak.

0: anadolufm.com.tr'de.
1: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.com.

0: Aziz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Müzik dünyasından en yeni gelişmeler. En güncel haberler. istanbulfm.com.tr'de.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Emre Mutlu Show.
0: Hafta içi 7-10 arası
2: İstanbul FM'de. Umran
4: Oto Ekspertiz. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacak, Trakya'da biraz artacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 25, Ankara 27, İzmir ve Antalya 31, Diyarbakır 36 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5'te Haramidere 5 yol, Şirinevler Zeytinburnu, aksi yönde Bahçelievler Sefaköy etkili seyretmekte. Temde Bahçeşehir Altınşehir Hastalok Meydanı yoğun, Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolu da yoğun seyrediyor. Mahmut Bey gişeleri çevresi de etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kavacık Ataşehir yoğun, Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.
1: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

0: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Pilot Garaj Şoka Ekspertiz.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.

0: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sezonun favori eşofman takımları Civil'de. Rahat kalıplar, yumuşak dokular ve dikkat çeken detaylar. Eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: kilodan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklığı kuzey iç ve batı kesimlerde azalacak, Trakya'da biraz artacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 25, Ankara 27, İzmir ve Antalya 31, Diyarbakır 36 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Merter Zincirli Kuyu, aksi yönde Mecidiyeköy Beylikdüzü arası aralıklarla yoğun seyrediyor. TEM'de Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir Mahmut Bey Hastal Seyran Tepe güzergahları çift yönlü yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar oldukça yoğun seyrediyor. Kartal Üsküdar'da çift yönlü oldukça etkili. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
1: Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Civil'de okula dönüş başladı. 2-5 yaş kız ve erkek çocuk sweatshirtler 219.99 TL, eşofman altları 249.99 TL. Okula dönüş için her şey Civil'de.
7: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Türkiye'nin avantajı var. İkincil bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
6: Bankart, seni düşünür o.

0: Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobil'e giriş yapmanız. Hemen AHE Mobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklamlar. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: Erciz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
2: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibi.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklığı kuzey iç ve batı kesimlerde azalacak, Trakya'da biraz artacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 25, Ankara 27, İzmir ve Antalya 31, Diyarbakır 36 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Merter Zincirli Kuyu, aksi yönde Mecidiyeköy Beylikdüzü hattı aralıklarla seyir hızı düşük. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir Altınşehir aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey tek yönlü, Hastal Seyran Tepe çift yönlü olarak aralıklarla seyir hızı düşük seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kavacık Ataşehir yoğun, Kartal Üsküdar'sa çift yönlü aralıklarla seyir hızı oldukça düşük. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: güncel haberler
1: istanbulfm.com.tr'de.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: olan kartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbileşim.com.

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.

0: Burası İstanbul FM. Dinlemeye devam et. Devam.
1: İş stresin azalsın.
2: Tercih edemiyor. Bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan. Cebimde yok bilet param. Gözlerin emriniyor. Bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

Öyle şeyler her zaman. Yaptığımız adamlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan.